Tirpebis kıştayat Zizvalıca dağdaşlıydı Mingırıldes nadat Gavgurebde sav sevtuare Varsklavebis vitat